0: Arza karo Şah-ı Cilanız,
1: arza karo Şah-ı Cilanız.
0: Ya bir sirpoy altım roy,
1: ya